0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: Direncez de program Sadakat Yönü'nü için. Miriam Oyev, Dona FM Kedju Akashvani Kargilin. Vaxt Batı Sadakana Mergin Şorzakın Sonsuz Kaseta Akashvani Kargilikana Direng Projuk Batı Programı Nesir Parangan Mazat.